0: da dinle. Compton Comic Shirt ve Bumper Lucky Drama. My Diyaj Abajor ve Filtre Çözüttüğü Mall Company. Nazik de matra pay buksa, sahur EMI marfet karit gana sakınca.
1: यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।